Ara Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında herhangi fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

0: Ara Süpermarket Radio təqdim edir.
1: Saçlarını yandara qız, ay qaşı gözü.